0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Ayollar qiziq mavjudot. Avvaliga turmush o'rtoqlarining baquvvat erkak bo'lishini istaydilar. Keyinchalik esa uning yumshoqqina, uylattasiga aylanishini xohlab qoladilar.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ayollarımızdan hazır kıladı. Ha? Bırakamızdı saçları. Mehitte. Sakalları mehitte iken.
3: Hatırı cüvette nasıl o yürüyün de sevim olmasakken.
2: Bir gün ve Huda insaf verip saç diyen, sakal diyen ustara da aldırıp erçilgen tuhum diye bulup şu da üye girip kese hatırlayan fırsat mı fıkıtken de yürüp alıp boynuna asılı alıp yüzü kızı boşuna fıkıtıptı. Akamız hatın fırsat buldu dedi. Ha hatın. Dese in. Ölen dedesi siz mi deymiş? Bir tanesi gazeteye girip de. Aka yılanı kim yazardı? Hemen yaz hemen gelin. Hoş. Yılan. Hatırlamda küçüğünü kim tavı verirse 100 bin son mükafat. Kanka? 100 bin? Bitti mi şükke ya? Sen yazavar, çöktürü var gelmen deymiş. Hemen ozunu külgüsü var. Hemen ozu sevdiğin külgüsü var. Mesela ben Çapayıp hakkıdaki latifelerde yaş görüyorum. Çapayıp bulan Petka razviyetke gibi şuna var gelip okular gibi var. Dedi koça degen ilacı yok. Baktı karangayı bir de sigirdi teris durgan eka. Petka aldıdan Çapayıp arkadan fiyerini giyip sigir bop durdu. Oklarım gelip ya sigir, süt katık. O tapki bir bak. O taşlattı Petka yemeği durgan eken Çapayıp can şirin Petka ye. Niye? Yiyipti. Ve bu yedi, yana bir babap geldiymiş. Ye, onu hem yiyipti. Bir pek Petka kuluştu başlattı. Çapayı bu ot yiyip koydu. Ketti şekerledi. Ha Petka kule yapsan. Yana ot ap geli yaptı. Dese, yo ortak Çapayı bu kız geli yaptı deymiş.
4: Hatın zaten kuyunu kuvçen bularak ya. Ben yaptı dostum. Hatının aldığı kırıptı de ben öyle hemen deyipti. Hatını öyle kırıptı yetipti. Bir gün, iki gün, üç gün çıkmaptı. Korunmaptı. Tortunç günü çıkıp kut işlerse bu megende yine yürüp işte kıl uğruptu. Ben iş anladım. Kim bar edin benim barıp hatınımga üylenemem durdum. Ben hatınımı kut gittim. Üç gün Turkun yine çıkıp kut işlerse bu megende. Rast.
5: Üç gün Turkun korunmadı gözüyüz.
4: Size ait görün iş anlayız mı? Ait görün hatınızga.
5: Bu usulü sınav görgen mi?
4: Ait değiliz mi?
5: Aittim.
4: Hoş.
5: Şart ettim de vardım da doğrusu. Dabdırsızdan hatın dedim. Üylenemem dedim.
4: Kinime oldu 3-4 gün korunmadı mı?
5: 3-4 gün emez bir 10 gün korunmadı. 11. günü çak gözüm 8-8 gün kora başladı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Ulfatlar mazza kılıp çoğuhanede hoş horlik kılıp oturuştu.
3: Kanı hoş ki merhabadır. Olay merhabat kılıyor.
2: Ulfatlardan birinin kayfiyatı bulmay. Hamuş oturuptu.
3: Dostlar kızıkıp soruştu.
4: Ne mi buldu şakasım? Hamuş oturupsan? Ha, mazin yok mu?
2: Soramaylar dostlarım. Kecesi uykum bulma yaptı. İrtilap kaçar. Yok kaderleman, yok kaderleman. Uhlalmazlar kıynalıp çıkayapman.
4: Şuna kadıkken, buram bir uyku doğru içip orayı mı?
2: İçtim. Cüdayım kop doğrularını içip oradan faydası yok. Umuma faydası bu ne?
4: Onda ki, bunda yıkılasam.
2: Hemen kalaban.
4: Bugün yüge barıp,
2: hoş.
4: Orningi yotasan.
2: Hoş.
4: Yotkenden kigin, bir, iki, üç, dıp saniysan.
2: Kendime bulan.
4: Sen saniye vergen, kigin, kolap kalasan. Uzun yıkan bilmiyor kalasan.
2: Bulmaydı, faydası yok.
4: Demek ki faydası bulmasa ki, demek ki, sen yetkenimi kigin, bir, iki, üç, dıp saniye vergen.
2: Bollar, umuman faydası bo'lmaydi. Axir men eski bokschiman-ku.
4: Bokschi bo'lsa nima qildi?
2: Gap shundaki do'stlarim, sanoq 9 ga yetganida o'rnidan sakrab turib ketib qolishi mumkin-da.

Dada keladi hozir. Dada ishda charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing. Qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan o'z seni sog'inaman. Juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib. İşte yürüp eslep gülüşüm ya sabah Gaplarına koşulaman düşünmesem ha Sen sebeple keçelere uklamasam ha Uykusura baktlı yürüşüm ya sebepsen Kalbimde

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Biz ilgari teatral institut koyardık. Hazır sanat oligahı bugün. Okuyurken petlerimizde bir keksi atakhanımızı korup kalıp, atakhanımızı gebirişlerine mahluya bulup, atakhanımızın karakterini örgün gelmem. Şu atakhanımız ilk de geptecep koysa, adamın da mezak külü uğrarken. Yani atakhanımız bilen biz Kadir'den bulup kaldık, Toshkent'e teklif kıldık. Toshkent'e kigendik de biz mihman kıldık. O şey mihmandaşılık peyde mi soradım atakhan. Bu Toshkent'e kep kapsız. Toshkent'e bir an bir tamaşayım gördünüz mü desem? Bütün Toshkent'e eğlendik. O şey günü baktığımız ki hiç yedi kensir yok da. Yakşayım opera balet yeter işlep durgenken. Bir tane bir kriz vardım. Okuşum'a gittim. Yani kayıt giysem atakhanımız üyde oturup keyfiyatları yok da. Yani hala ki tamaşabilirler. Çocuğa götürken neki sivitleri uçuptu. Bir pas deki karanlaşıp kaptı. Bir pas deki projektörler yanıp sahne yarışıp parda açılıp. Karası orkestr. Yani opera baletti. Udarnik, klarnit, skripka, skripkan kattalar, kontrabaslar, dirijör, korek kiyimde çıkıp, tamaşabirliğe tizgarı karıp, dirijallık kigen, sinkalı sinto takılıp, müzge tamam bugünden adamlar göbürüp tazim kigen, ulardı kursası ularım tazim kip çıkıp etkenden giyin, bir kızmına yigit balet oyuna birbirini kovup çıkan. Kız kaçkan yigit kovgan, şurep durup eğlantırı vargan, Osmanlılar gökütarı vargan, şimdi balette gelirlerde kanaka kiyim giyişini bulasılar, o da hangi yok mu yaptı da, ha o da hangi kandayı buldu desem, hay bu madem, ne mi buldu? Hay kirip cahayımızga oturmağın ne kay, süt uçup kal, zahmi kay ne buldu ma? Kızlarda kışlakta sivit ucum edesem taşken ne bu çeken? Karağında kop gittik. Bu karağında yendik et bir demize kendip dursam. Narcakta bir yikte siviti çat dedim canıp kaldı. Hey bir billede bir iğri katın kuvala çıktı. Katını kaç vurdu iğri kuva vurdu. İrdim, cidelmeydin ancım egem be. Bir iğri katın ne be? Kuvala cüret bir gençim bula kim yiyem yok. Kimiydi ki kuvucur yiyem be. Ya ahırda üçlü aldı. Üçlü aldı da başını iğne edip beşer. Kaç getirmez dedim be. Koldan çıkıp yine kalktı, yine kuldu. Hışlı oldu da Osman'a götürdü. Cirge topla burayı mı dedi. Gelmez yiyin bunu oturup bende. Manca kaçasan, yeşillin ne meyveli. Kimin kanı? Iştanın kanı dedi. Halbuki katını yerine karıp uzun dıştanın kanı dedi. İrim yorganının katını koyup kaç git kaldı. Degen cırları.
0: Hangi ama? Ustaları.